Şikayet. Bir profesör talebelerine ömürlük yadda kalacak bir ders vermek maksadıyla lövhede bir rakamını yazır ve deyir: "Bu insanlıktı. Hayatta en vacip keyfiyet." Sonra hemen birin ardından bir sıfır yazır: "Bu ise sizi insanlığınızla beraber

Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş. Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile elde etmeye telessin. Telefon 077.

0: sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Bank of Baku'da nakit pul kredisine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakit pul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz menzere, şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller, sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Vergi ödeyicilerinin nazarından rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günler kaldı. Vaxt itirmeden sima imzanı pulsuz elde edin. Hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz gönderin.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz.

0: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Ben Zahim Hüseyinov, Azerbaycan Radyosu'nu 150 yubiley münasibetiyle yüreğden tebrik ederim. Azerbaycan Radyosu illerdir ki bizi zövklü musiklerle sevindirir. Bütün komandanı yüreğden tebrik ederim, bütün halkımızı yüreğden tebrik ederim. 150 yubileyiniz mübarek.

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

0: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
2: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15 faiz.

0: sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Danışır Batı.
3: Öten iller, nermelerde.

açıklanıp. İtalya'nın Xarici İşler Naziri Antonio Tajani'nin bildirdiğine göre tərəflər arasında 7-ci görüş avqustun 4-də Romanın ev sahibliyindən keçiriləcək. Nazir qeyd edib ki, bu görüş

0: Biri vardı, biri yoktu. Baba ile nene vardı. Bir gün baba dedi.
1: Hay qarı, sen kutap şiir, ben de hizeyi koşum, balık tutmaya gedim.